oradan sakatlayı tanı bari. Hem videoda acı gördüğü like, share ve subscribe gördüğünü